FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksin.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

kumaş dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

0: herkes sevemez.
1: Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: Soyun sopun belli benim, aslımızı soran.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe,

71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Beykbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan falça

0: sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
1: İyi akşamı yapar.
2: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
3: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resor Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resor Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
4: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çiftçi, toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz dedi. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Platformu 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 11 Şubat-21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen 49.662 operasyonda binlerce kişi gözaltına alındı. 181 suç örgütü çökertildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyük Işık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Trump, ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor ifadelerini kullandı. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. A milli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Herzliya'da, Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışanı yapar.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı, Didim Tur, ETS Tur markasıdır.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çiftçi, toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz dedi. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Platformu 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 11 Şubat-21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen 49.662 operasyonda binlerce kişi gözaltına alındı. 181 suç örgütü çökertildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyük Işık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran'la müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Trump, ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor ifadelerini kullandı. Play-off finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. Amilli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde sevdiklerine kavuşması için bakanlık birimlerinin tüm ekipleriyle sahada görev başında olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, aile bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı, toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değerdir, dedi. Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği program değişti. Programa göre Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eşliğinde imha edilmeli, dedi. Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. Amilli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: elimi asla tutma.
1: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokak.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde sevdiklerine kavuşması için bakanlık birimlerinin tüm ekipleriyle sahada görev başında olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, aile bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı, toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değerdir, dedi. Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği program değişti. Programa göre Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eşliğinde imha edilmeli, dedi. Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Spor. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. Amilli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla damla en güzel şarkılar bu program.

Selamlar sevgiler, sevgili dostlar. 26.05.2026 günlerden salı. Türkiye saatlerimiz 15.11. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Şöyle farkımızı fark ettiren şarkılarla ben de programımın açılışını yapmış bulunuyorum. Sizler dinleyicilerim, hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Biliyorsunuz ki arabesk şarkıları 16'dan sonra geçeceğim. 16'ya kadar biraz şöyle hareketli şarkılar, 16'ın sonrasında arabesk şarkılar da buralarda olacak. O halde tüm dinleyicilerime hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: giderken yolda lidersiz olun.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78 Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: açılışı yaptık Türkiye saatlerimizi. Bugün de şöyle duygulara hitap eden en özel en güzel şarkılarla sizlere eşlik ediyorum. Şöyle saatlerimiz 18'i gösterene kadar sevgili dostlar. Reklam ve sponsorluklar için alan koduyla 0362 431 6484'ten bana ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz. Muhteşem bir şarkıyla ben de sizleri hemen baş başa bırakıyorum. Sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini saçmayı unutmuyorsunuz. Gelen mesajlarım da var. Onları da birazdan değerlendirmeye alacağım. Öncesinde güzel bir şarkı arası. Damla için de ufacık bir dinlenme molası değil mi?
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Gözlerin, gözlerim.
1: Bilal son sesinde o güzel şarkısını uğurlamış ve göndermiş olduk. Sevgili dostlar, şöyle sevgili Ada Döner'in değerli sahibi, tüm çalışanları, tüm müşterileri içinden güzel şarkılar. Her daim armağanım oluyor. Gelen mesajım var, onu da değerlendirmeyi alacağım. Damla Hanım güzel dinletilerinizle diyor. Bugün de tüm sevdiklerimizin arefesi mübarek olsun. Yarın da diyor bayrama kavuşmak dileğiyle hayırlı bayramlarınız olsun demiş. Ters Selim Yavuz Türk abi mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim. Yarın yayında olamayacağım için tüm dinleyicilerimin bayramını da en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah nice bayramları hep birlikte sevdiklerimizle diyorum. Selam kardeşim Saffet'ten Müslüm Gürses'ten Damla Damla şarkısını rica etsem iki nolda olmuş hattı şoför ve yolcularına gelsin. Buradan herkesin bayramını kutluyorum. Teşekkürler demiş. Teşekkürler abicim, sen de programıma hoş geldin. En güzel şarkılar sevgili Saffet abim ve iki nolda olmuş hattı şoförlerine ve tüm yolcularına da armağanım oluyor. Özel ve güzel şarkılardan bir tanesiyle ben de sizleri baş başa bırakmadan önce 16'da Arabesk şarkılara geçiş yapacağım. Bunun da haberini şimdiden vermiş olalım. O halde Yusuf Tomakin sizlerle. Gözlerime

Evet, güzel bir Derya Bedavaç şarkısıyla programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Asena'dan Gülnur Çal ve ortamındaki tüm dostlara da en güzel şarkılar armağanım olsun. Kader Mahkum mesajları saat 20'den sonra yayınlanacak sevgili dostlar. Bunun da hatırlatmasını yapmak istiyorum. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime de bu özel ve güzel şarkılarım her daim armağanım oluyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

Gerçekten muhteşem bir şarkıydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Saatlerimizi 16.04 yaptık sevgili dostlar. Şöyle radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Şöyle sizleri, bizleri, duyguları, düşünceleri anlatan en özel, en güzel şarkılarımı ben listeme dahil ettim. Bugün de sizler için ardı ardına uğurluyorum. Yarın da bayramın birinci günü. Ben yayında yokum biliyorsunuz. Haftaya pazartesi ve salı olacağım. Onun için bugünden de tüm dinleyicilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Gülnur Çal ablacığım, en güzel bayramlar. İnşallah sevdiklerinle de hep birlikte olsun. Ortamındaki dostlara da selamlar olsun. En güzel şarkılar sizlere de armağanım olsun. Şöyle güzel bir Şura İskenderli şarkısını hep birlikte dinliyoruz. Sevdiklerimize dinletiyoruz. O zaman ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar her daim Damla'ylasın.

0: dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.
2: Seni gördüğüm gün aklımın çıktığı gündü.

Nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün...

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

işte güzel bir yayındı sevgili dostlar. Yarın da bayram. Bayramınızı bugünden en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim inşallah tüm sevdiklerinizle nice bayramları göstermeyi nasip eylesin. Tüm herkesin bayramı mübarek olsun. Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Malum Arife, benim de gideceğim, göreceğim yerler var. Onun için bugün biraz erken vedamı gerçekleştiriyorum. Haftaya pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar ben buralarda olacağım. Güzel, mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
2: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkanlı, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 24-26 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 4. Milli Eğitim Kongresi, temel eğitimde temel eğitim süreci tüm yönleriyle ele alınacak. Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, plaka tanıma sisteminden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu. Bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz %90 doluluk oranında dedi. Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar yasaklandı. Spor. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. Amilli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertha'da, Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın, açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: tasarım, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
2: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
3: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Österme Pide Salonu sunar.

aradığın arsa, aradığın ev Tam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
2: Back & Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back & Bond mağazalarında. Bayram stilini Back & Bond'la tamamla.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
3: Lezzet yolculuğuna hazır olun. Öster ve Pide Salonu, geleneksel tariflerle gerçek pide keyfi sunuyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkanlı, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 24-26 Haziran 2026'da İstanbul'da gerçekleştirilecek 4. Milli Eğitim Kongresi, temel eğitimde temel eğitim süreci tüm yönleriyle ele alınacak. Rize'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahasıyla özel bir çay fabrikasını su basarken belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, plaka tanıma sisteminden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu. Bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz %90 doluluk oranında dedi. Çanakkale Valiliği tarafından alınan kararla ormanlara görevliler dışında girişler 1 Haziran'dan 30 Eylül'e kadar yasaklandı. Spor. Playoff finalinde Kosova'yı devirerek adını 2026 Dünya Kupası'na yazdıran Türkiye, Kuzey Amerika biletini cebine koydu. Amilli futbol takımımız ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kura çekimine seri başı olarak katılacak Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda İskoçya'dan Hertz'ya da Polonya'dan Górnik Zabrze takımlarından biriyle eşleşecek. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Fener Kongre üyeleri platformuyla bir araya geldi. Safi, seçim er meydanıdır. Kim neyi ne kadar yapacaksa çıksın açıkça söylesin. Böylelikle sandığa gelen Fenerbahçe'nin kafasındaki soru işaretleri bitsin ifadelerini kullandı. Beşiktaş Kulübü Futbol A takımının yeni teknik direktörü hakkında basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili çalışmaların futbol direktörü Önder Özen tarafından titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6746 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 88 kuruş, euro 53 lira 42 kuruş, sterlin 61 lira 97 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 65 sent, bir bitcoin 77.221 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.890 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyon, Karahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleriyle Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Back and Bond'da bayram kombinin tamamlandıkça indirimin artıyor. Birinci ürüne %20, ikinci ürüne %30, üçüncü ürüne %40 indirim fırsatı Bafra Nora Park, Delta Park ve Lovelet AVM Back and Bond mağazalarında. Bayram stilini Back and Bond'la tamamla.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışanı yapar.
3: Çarşamba Pire Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Pire Fabrik 0539 219 1359. Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceket.

0: ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
3: Frekansınız 105 olsun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

20.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astoroa Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Yarın bayram inşallah. Bayramda da yayında olacağız Kalpten Kalbe programında. Gecenin geç saatlerine kadar mesajlarınızı bu gece ve yarın gece aktaracağız. Sevdiklerinize ulaştıracağız. Bir 15 dakika sonra WhatsApp üzerinden mesajlarınıza yer vermeye başlıyorum. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bayram mesajlarınızı da ulaştırabilirsiniz. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Hepiniz Kalpten Kalbe programına hoş geldiniz.

0: Taner'lesiniz.
1: Az sonra mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında bayram mesajınızı hazırlayabilirsiniz. 0542 744 6555 şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sonuna ekleyin sevgili dinleyiciler. Mesajdan sonra şarkı isteklerinizi yazın. Orhan Gencebay'ın güzel bir yorumuydu. Dünya dönüyor, dönecek, hayat sensiz de sürecek dedi ve sonrasında Fertay Fur alıyor sırayı. Anne duy sesimi diyor.

İyi bayramlar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, bayram kutlama mesajlarınızı bu geceden almaya başlıyoruz. Sevdiklerinize bayramlaşmanız için ve yarın da inşallah Kalpten Kalbe programında bayramın birinci günü de yayında olacağız. İkinci gün ise Pirar Saatler programıyla Murat yayında olacak, bayramın ikinci günü sevgili dinleyiciler. Astrova Spor Salonu Atakom'da ömür evlerinde hizmetinizde. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda. Roman olur yazsam alıyor sırayı. Roman.

Evet, ilk mesajımıza hemen başlıyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Ben Cezmi Nur, çoğunluğu. 18 koğuşunda yatmakta olan birici kardeşim Buğra Alaçam'ın bayramını kutluyorum. Yanımda değilsin ama hep yanım, canımdasın. Çaresizlik nedir deseler. Cezaevi kapısında kardeşini bırakıp eve dönmek dedim. Yazan kalem siyah, türküsünü armağan ediyorum diyor Cezmi Nur. Çoğunluğundan kardeşine armağan oluyor. Bu parça Buğra için geliyor.

Masal Akarsu bizlerle beraber oldu. Sevgili dinleyiciler, güzel bir şarkıyı da geride bıraktık. Kalpten Kalbi programında devam ediyor beraberliğimiz. Bayram mesajlarınıza yer vermeye başlamış bulunuyoruz. Değerli dinleyiciler, seri bir şekilde tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Şarkı isteklerini mesajınızın en sonuna güzel bir şarkı ekleyip gönderin. Mesajınızın çok erken yayınlanmasını istiyorsanız da mesajın sonuna sıradaki şarkı yazın lütfen. İyi yayınlar, ben Ankara'dan Nigar. Öncelikle buradan Tutku FM radyo ailesinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de tüm dinleyenlerimizin bayramını kutluyoruz içtenlikle ve tüm İslam aleminin. Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'daki kızım Betül Ballı ve arkadaşı Esma Gönül Erbaşı ve Betül'ün çok değerli bir arkadaşı için Gel Bahtımın Karbeyazı parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Ankara'dan Nigar ve sevdikleri için geliyor.

0: Selamünaleyküm, iyi bayramlar. Aleykümselam, teşekkür ediyoruz. Sizlere de iyi bayramlar. Samsun Çarşamba STP Kapalı'da H14 koğuşunda yatmakta olan eşim Ferdi kaygısızla aradan saatler değil, seneler yese, gözümden yaşlar değil, kanlar yese, uğruna dünya değil, canım yese, yine de seni sevmeye yeminim var. Takvimler geçiyor, hasret geçmiyor. Bir gün bitecek bu demir kapılar, o gün herkes kaldığı yerden devam edecek. Belki ama biz yeniden nefes alacağız. Çünkü bazı sevdalar özgürlüğü bile bekler. Yanın olayım şarkısını armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eşim Ferdi kaygısıza armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.
1: Yargısız infazın eşiğindeyim bugün ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da ölümü öldür.

29 saatlerimiz Salı gecesinde. Sevgili dinleyiciler, iyi bayramlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize ve mesajınız gelmeye devam ediyor. Şimdiden bayram kutlama mesajlarını alıyoruz bizler de. Yarın da bayram, dolayısıyla yarın akşam da saat 20 itibariyle yayında olacağız sevgili dinleyiciler. Hemen sıradaki mesajımıza geçelim. Ben Alihan Coşkun, gurbetteki Erzurum Oltu T tipi Kapalı'da olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköseli, Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Muke Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalı'na, Kadir Erize, Kaan Durukan, Tamer Karahaslan, Ömer Faruk Çelik, Teksas, Doğukan Aktuman, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Ahmet Seçkin, Cemal Çatubay'a, Digil Ali, Oğuzhan Kurtan, Muharrem Durgun'a, Mustafa Yazıcı, Bektaş Aküze, Enis Güderoğlu'na, Recep Canas, Umutcan Özyan'a, Serdar Çelik, Mert Akta, Arif Soydaş'a, Muhammed Ediz, diğer koğuşlarda yatan İsa Doğan, Mesut Telikanlı, Volkan Savaşçı, Fırkan Aydın, Fırkan Işık ve tüm A7 koğuşuna, Kuralsız şarkısına, Armağan olsun Ağaç'a her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor Alihan Coşkun.

İyi yayınlar Taner abim, ben Harun. Bütün radyo dostlarına armağan olsun ve yurt dışından gurbetçileri de armağan olsun. Bayramın birinci günü saat 17 yayında olmanı bekliyoruz diyor. Yarın gece saat 20 itibariyle başlamayı düşünüyoruz. Bakalım mesaj yoğunluğuna göre ayarlayacağız inşallah, neden olmasın. Hemen sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Gönlümden, gönlümden kalbime benim seni görmem lazım parçası sevdiğime ve Ebru'yu armağan ediyorum. Aşkım arkadaşlarlıyım ve senin bayramın mübarek olsun, bizim bayramımız. Sen gelince, sana kavuşunca Allah'ın izniyle seni en iyi, seni iyi ki sevmişim ve her zaman seveceğim. Rüyanda beni gör, seni kocaman öpüyorum. Allah'ıma emanet ol. Her şeyim gönlümden kalbine armağan olsun diyor.

20.45 itibariyle birazdan ihtiyacım var şarkısı var sırada. En çok ise kalan şarkılardan bir tanesi sevgili dinleyiciler. O şarkı istiyorsanız sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Birazdan yayında olacak. İyi yayınlar dilerim. Çarşamba kapalı A14 koğuşunda yatmakta olan nişanlım Doğukan Çakmak'a. Tartışmalarımız olacak. Bazen birbirimizi kıracağız. Hatta belki en olmadık anlarda sarsılacağız ama her fırtına dindiğinde, her kargaşa sonlandığında gözlerim yine senin gözlerini arayacak. Kalbim sadece seninle sakinleşecek. Çünkü bizim hikayemiz kolay olandan ibaret değil. Zorunluluğa göğüs germeyi, birlikte kalmayı seçmektir. Her koşulda seni çok seviyorum canımın içi. Kendine iyi bak çünkü o canda benim de canım var. Doğukan Çakmak'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar A19 Koğuşu'ndan Erdinç Güney A2'de bulunan kız kardeşim Eda Güney'e selam olsun. Sen benim kalp atışım, her şeyimsin, bunu unutma, sen iyi ol bana yeter. Hüzün maskesi kız kardeşime armağan ediyorum, ayrıca A18'de yatan canım dayıma selam olsun, elbet bir gün dayım diyerek mesajını sonlandırmış Erdinç Güney.

Çok seri bir şekilde devam etmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Bu gece mesaj trafiğimiz yoğun olacak ama hiç endişe etmeyin, gerekirse saat 2'ye kadar veya sabaha kadar yayını yapacağız. Tüm mesajlarınız bitene kadar yer vereceğiz tüm mesajlarınıza. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar. Selamünaleyküm, ben Samsun Açık. A14 koğuşundan Yaşar Köse. Aleykümselam kader bile yaptım canım kanım abilerim. Hakan Kılıç, Oğuz Toktaş, Saadettin Sekmen kardeşlerim, Sedat Akboz, Yasin Mert, Aykut Mertem, Mustafa Düzen, Burhan Pala, İbrahim Bedük, Faruk İmdat, Samet Sekmen, Dursun Pelit Bey, adını sayamadım abi, kardeşlerime selam olsun. En dipteyken bile omuz omuza durduğumuz, kardeşten öte olduğumuz tüm dostların bayramı mübarek olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Yaşar Köse'den armağan olsun diyor.

Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve bayram kutlama mesajlarınıza başlamış bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Sevdikleriniz mesajlarınızı bekliyor. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız ve seri bir şekilde devam ediyor yayınımız. Samsun Açık'ta yatmakta olan Okan Tercanlı eşi Tuğçe Tercanlı için gel ihtiyacım var bu yarım ömrüme şarkısını istiyorum. Eşi ve çocuklarının bayramını kutluyor. Tuğçe seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Okan Tercanlı'dan Tuğçe'ye armağan oluyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan Beyza Nur Yavuzer, Özüm Necla Yavuzer ablaların Beyza Nur Yüksel, Selim'i, Hayton, Burçak Yağmur'a selam olsun. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Sil beni, güzel kardeşleri Tuana, Gül, Yıldız ve Mısra'ya Sil beni şarkısı armağan olsun diyor Beyza Nur'dan. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Bakalım mesajlarınıza. Samsun Açık'ta Yunus Özden öncelikle herkesin bayramını şimdiden en içten dileklerimle kutlarım. Abi Lok'ta yatmakta olan dostlarım Ahmet Arakan, Mürsel Kurta, Oğuzhan Ahtaş, Emre İbrahim, Özdemir, Emir, Uyan, Onurcan, Kesimci, Arasyan, İlker Akın, Ramazan Acara, Olcay, Söylemez, Baran Karaya, abilerim Kenan, Kocakel ve Selçuk, Boşer, kapalı yatmakta olan Emrullah Kaya ve Müslüm Gürses, Baycan'ın, Baycan'ın,

parçasına armağan ediyorum özgürlüğümüz. Kısıtlanmış olabilir ama hayallerimize kimse zincir vuramaz. Yunus Özden'den dostlarına da armağan olsun diyor Yunus Özden.

Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar diliyorum. Aysun Atalar, Samsun TTP Kapalı'da C11 koğuşuna yatan Fatih Çetin arkadaşı Seyit Ahmet Aksoy ve koğuş arkadaşlarına C22 koğuşunda yatmakta olan Tarık Dede, Fatih Karahaslan ve koğuş arkadaşlarına bu şarkı adlı parçaya armağan ediyorum. Fatih Çetin ve Tarık Dede, bizleri merak etmeyin, bizleriyiz, kardeşiniz. Fırat'ın çok selam var, aileniz çok iyi, merak etmeyin. Sizleri çok özledik, çok özledik. Sizi seven kardeşiniz Murat, sizi seven deli kız Aysun Atalar diyor.

Bir mesaj daha ekleyelim, hemen şarkımıza geçelim. Rabia Efnan Balcı, Samsun Kapalı'da yatmakta olan canımın eşi sevgilim Osman Bayrak'a, tüm kargaşanın içinde tek huzur bulduğum şey sensin, sığındığım limanım. Seni çok seviyorum sevgilim, özledim, merak ediyorum. Aramanı bekliyorum, ben de özledim şarkısı Rabia Efnan'dan Armağan Olsun diyor dinleyicimiz. Evet, sırada ihtiyacım var şarkısı var. Bu şarkıya mesajınız varsa göremediğimiz sıradaki şarkı yazın sevgili dinleyiciler. Hemen mesajın sonuna ve ekleyelim. Bir mesajımız daha geldi bu şarkı için. A19 koğuşunda yatan eşim Hasan Şenel'e bu şarkıya armağan ediyorum canım eşim. Yarın bayram ve sen yoksun kurban olduğum adam. Sensiz bayramların tadı tuzu yok ama ne yapalım, geçecek her şey. Nice bayramlarımız olacak Allah'ın izniyle. Bayramını kutluyorum çocuklarımıza, seni öpüyoruz, Allah'ıma emanet ol canımın. Canımız, kalbimizsin, bir tanem, seni çok ama çok seviyorum. Sonu ne olursa olsun hep yanındayım, bunu unutma. Eşim Hasan Şenel'e armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Samsun Açık'ta yatmakta olan Okan Tercanlı için, Tuğçe Tercanlı için harman olsun. Tuğçe, seni çok seviyorum. Eşi ve çocuklarının bayramını kutluyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Sonrasında WhatsApp üzerinden mesajlarınızı değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bir kez daha hatırlatalım. Bayram nedeniyle yoğunluk olacak. Anlayışlı olmanızı bir kez daha sizlerden rica edeceğiz. Evet, hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Mahmut Keleş, Samsun Kadamut'ta yatmakta olan Aslan abim Furkan Keleş ve Berkay Bahar abime selam olsun. Hasret birikti abilerim, elbet kavuşacağız. Vay benim hayallerim şarkısını armağan ediyorum diyor. Mahmut Keleş'ten armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. Yasin, iyi yayınlar, iyi bayramlar diliyorum tüm radyo dostlarına ve sevdiklerime. Sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. Peki. Mücahit Karamuk, başta Kavak Açık'ta yatmakta olan candan çok sevdiğim, canımdan çok sevdiğim abi Mustafa Kızılkaya selam olsun. Yanı başında bizi dinleyen abilerim Samet Bulgan, o gün Sarı Usta Engin Parmaksız çok selam olsun. Emre abimizin de hepimize selamı var. Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun Mücahit Karamuk'tan diyor.

İyi yayınlar, ben Yalçın Coşkun. Kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkal Ahmet Coşkun, Muke Dayı, Umut Öztürk, oğlum Alihan Coşkun ve tüm Ayede Koğuşuna armağanım olsun. Ayçe her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Yalçın Coşkun'dan armağan oluyor. İyi yayınlar. Bu şarkı canım Samsun'da C20'de koğuşunda olan sevgilim Serdar Doğan Yılmaz'a gelsin. Uzak olsan da kalbim hep yanında. Günleri sayıyorum sevgilim, seni çok özledim. Gökyüzüne her baktığımda bil ki aynı gökyüzünün altında seni düşünen biri var. Sevgilerimle yağmurdan, canından can iste, ömrümden ömür şarkısı Serdar Doğan Yılmaz'a armağan olsun diyor.

radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Seri bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam edeceğiz. Sevgili dinleyiciler, bayramlaşmanız için sevdiklerinizle buyurun diyoruz. İyi yayınlar canım kardeşim Kübra'm. Asıl bayram senin bize geldiğin gündür. Seni çok seviyorum her zaman. Yanında ve arkandayım. Allah'ıma emanet ol. Şimdiden hayırlı bayramlar. İrem Gümüş'ten sana sevgilerle. Kirvem benden sana armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Can bütün radyo dostları için gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyor. Mesajlarda çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar lütfen sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatmış olalım.

Elbet biter babam, ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet. Ben yandım, sen yanma.

Evet, Salı gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında. Yarın da bayramın birinci günü, iyi bayramlar diliyoruz. Şimdiden tüm dinleyenlerimize, ayrıca yurt dışında bizleri dinleyenlere sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bütün dinleyenlerimize, Tutku FM dinleyenlerine ve İslam alemine hayırlı olsun. İyi bayramlar diliyoruz. Evet, bayram mesajınız gelmeye devam ediyor. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı TTP kadın cezaevi altı koğuşuna yatan Gizem Gökmen ve koğuş arkadaşlarına gelsin bu mesaj. Çeçem'in başka koğuşta yatan Ümit, Orhan, Altan, Yakup Görücü'ye selamlarını iletiriz. Eski bir resim bıraktık geride kalanlara diyerek mesajını sonlandırmış Gizem Gökmen. Gizem Gökmen'e armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

İzlem Turgut'tan C11 koşuna yatan aslan eşim Emrah Turgut'a gelsin benim bayramım. Senin gelişin olacak ömrüm adamım. Bir değil bin kalbim olsa bin ile yine seni sever, yine yolunu gözlemeyi seçerdim. Benim güçlü sevdiğim mesafeler bizi öldürmez, sadece gücümüze güç katar. Yakışıklı kocam seni çok seviyorum, bir yönü nedir ki senin uğruna ömrüm senin, diyor Gizem Turgut'tan. Evet, duygulu mesajlar kısa öz bir şekilde hemen altına da bayramlar yazarak sevdiklerinizi gönderebilirsiniz. Mesajınızı sevgili dinleyiciler bir kez daha hatırlatmış olalım ki şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar onu da hatırlatmış olalım. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Yasin. Kadın kapalı yatan Cennetim Songül'e, bir kadın bir erkeğin nasıl her şeyi olabiliyormuş, öyle güzel öğrettin ki bana. İyi ki alın yazımsın, seni çok seviyorum, özledim seni şarkısını Halit Bilginç'ten hediye etmek istiyorum, diyor. Ankara'dan Yasin Bey, sevdikleri içinde geliyor. 0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler WhatsApp numaramız.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha seri bir şekilde olmamız gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz bu güzel gecede. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar tabii ki tamamını yetiştirmek hiç mümkün değil. İyi yayınlar, ben Nur. Gündüz Çarşamba Kapalı Dağ 14 koğuşunda yatan Doğukan Çakma, derdine derman da olurum. Dert ortağında yanına bir omuz da olurum. Halledemezsen yanına uzanırım. Elimin uzandığı, gücümün yettiği sürece her yanına baktığımda orada olacağım. Gönlüme, sevmeyi, yüzüme gülmeye üreten yar benden hiç eksik olma. Bizim şarkımız olan Savunmasızım şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum bal gözüm diyerek mesajını sonlandırmış. Nur Gündüz'den armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan. Damla, tüm radyo dostlarına iyi bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm dinleyenlerimize armağan olsun diyor. Yayıncımız Damla ve sevdikleri içinde geliyor. Bakalım bir başka mesajımız bizlere ulaşan. Samsun A2 koğuşundan Gökçe Erdoğan. Aynı sofrayı paylaştım. Mengüsü Sevim, İlayda Açık'la Seda İkinci, Hasret Karakoş, İdem Özsalih, Tansu Kaplan, Zeynep Olgun, Gamze Çalışı, Seda Türkmen Bey, ablalarım Eda Güney, Didem Yavuz, Ayşegül Uluç, Özlem Dede, Büşra Çaycı, Selda Gümüş'e selam olsun, Cehennem şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. WhatsApp'tan aramayın, sadece yazın sevgili dinleyiciler. Çünkü yayın aksıyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ben sıradaki şarkılar herkese armağan olsun, iyi bayramlar diliyorum. Çok duyguluyuz bu gece, sevdiklerimizden ayrıyız. Takdiri ilahi diyor. Kaç bayram geçiyor sevdiklerimizden ayrı. Evet, her şeye katlanmak gerekiyor. Hayat, bu hayat mücadeleyi seviyor çünkü. Hayatla çok güzel ve yoğun bir mücadele etmek gerekiyor.

Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, A19 koğuşundan Erdinç Güney A2'de bulunan kız kardeşim Eda Güney'e selam olsun. Sen benim kalp atışım, her şeyimsin. Bunu unutma, sen iyi ol, bana yeter. Üzüm maskesini kız kardeşime armağan ediyorum. Ayrıca A18'de yatan canım dayıma da selam olsun. Elbet bir gün dayım diyor.

WhatsApp'tan sorular var. Onlara da şarkı aralarında uygun oldukça cevap veriyoruz. Utku Dindar, Kadir Özdemir, Emirhan Bayrak, Mert Yılmaz, Kaya, Kemalcan Dindar, Emir Ocak, Muhammed Altaş'a, Samet Aydın, hepiniz çok özlendiniz. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Duvarlar arkasında sizin gönlünüz karanlıkken dışarıda bayram kutlamak bize yakışmaz. Benim için asıl bayram sizin üstünüzde doğan güneşin gölgesiz olduğu o demir kapıların arkasında kaldığı gündür. O gün gelene kadar sadece gün sayıyoruz. Sabrınız ve umudunuz daim olsun. Hayırlı bayramlar kardeşlerim diyor. Utku Dindar'dan armağan oluyor. Diğer bir mesajımız, Alihan Coşkun, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'na erişen dileklerimle kutlarım. Bu mübarek bayramın sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ederim. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sıradaki şarkı armağan olsun Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Güzel bir mesaj. Teşekkür ediyoruz. Bir başka mesajımız, Rize L tipinde yatmakta olan Burcu Güneş Bey'e Sevda Köksal, Samsun T tipi A2 koğuşundaki tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Burcu ve Sevda'dan armağan olsun. Sil beni öldü de Güney Akgül'den armağan olsun diyor. İlerleyen zamanda bu şarkıya istek alan şarkılar arasında yer vermeye çalışacağız. Burcu Güneş ve Sevda Köksal içinde geliyor.

Astrova Spor Salonu'na sponsorluğunda beraberiz. Tutku FM bünyesinde Astrova Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinizde sevgili dinleyiciler. Tüm dinleyenlerimize armağan olsun. Bu güzel sıradaki şarkılarımız ve Astrova Spor Salonu çalışanları için de gelsin. Merhabalar, Kiboş'um nasılsın, iyisin inşallah. Bizi soracak olursan biziz, bir sıkıntı yok, evdeyiz seninle beraber. Radyo başındayız, seni çok seviyorum, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a benden gitme şarkısı armağan olsun bu özel isteğim diyor Emrah Yalçın'dan. Sevgili dinleyiciler, bayram yoğunluğu var, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Sesimizi duyuyorsunuz zaten, o yüzden şarkılar konusunda ısrar etmeyen dinleyenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Anlayışınız için Samsun T tipinde A18 koğuşunda yatan Mücahit Korkmaz'dan Nur Seda, Yılmaz'dan Ümit Sayın'dan Gül Beyaz Gül, Demir Kapılar Kalbe işlemez, Sen Olmazsan Biz Solarız, Canım Çiçeğim, Canım Ciğerim, Bucum, Aklımız Kalbimiz Sende, Oktay'ın selamını ilettim, seni çok seviyoruz. Nur Seda Yılmaz'dan armağan olsun diyor Mücahit Korkmaz'a. Evet, sevdiklerinizin bayramlarını, bayram mesajlarını ulaştırabiliyoruz. Şu an için sevgili dinleyiciler, yayınımız da devam edecek. Şu anda bir zaman sıkıntımız yok. Gece yarısı 1-2 olur. Hiç fark etmez. Yarın gece de erken saatte yine sizlerle beraber olacağız. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Gizem Turgut'tan C11 koğuşunda yatan aslan işim Emrah Turgut'a gelsin. Benim bayramım senin gelişinle olacak, ömrüm adamım bir değil bin kalbim olsa bin ile yine seni sever, yine yolunu gözlemeyi seçerdim. Benim güçlü sevdiğim, mesafeler bizi öldürmez, sadece gücümüze güç katar. Yakışıklı hocam, seni çok seviyorum, bir günün nedir ki senin uğruna ömrüm senin diyor Gizem Turgut'tan armağan oluyor. Daha seri olmak isteriz ama en serisi bu sevgili dinleyiciler. Biraz nefes tüketiyoruz çünkü. Duyduğunuz gibi hemen bakalım, bir başka mesajımıza geçelim. Hakan Aslan'dan Samsun T tipi kapalı yatan cam parçalarım Ömer Aslan'a, Ufuk Erol'a, kardeşlerim Çağlar Aslan, Cafercan Aslan, Ekrem Yıldız'a, Erhan Yıldız abim, Seyit Ali Demircioğlu, Kadir Katırcı'ya selam olsun, bayramınız mübarek olsun. Canlar demir parmaklıklar, özgürlüğü engelleyebilir ama umudu asla, bir gün bitecek bu asiyet, açılacak o cezaevi kapıları, siz orada biz burada ama gönüllerimiz bir, bayramınız mübarek olsun, tüm kader mahkumlarına selam olsun. Nerede kardeş şarkısı Hakan Aslan'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar kapalı C20'de koşuna göz bebeğim Emre Temiz için yazıyorum aşkım. Ben geldim gizemliyim. Kahve içiyoruz aklın kalmasın, biz de seni çok seviyoruz. Kendine dikkat et Fatma Temiz'den Emre Temiz'e. Yastığıma kokun silmiş şarkısını armağan ediyorum diyor.

Selamünaleyküm, ben Samsun Açık'tan Baran Kara. Aleykümselam. Beraber kader birliği yaptım. Kardeşlerim Ramazan Acar, İlker Akın, Ferhat Çivilik, Olcay Tükenmez, Ahmet Arıkan ve Çarşamba Kapalı Yatmat olan Can kardeşlerim, Batuhan Pehlivan'a selam olsun. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Geldim işte dostum, şarkısı armağan olsun diyor.

Çarşamba Açık'tan Okan Aslanbaş'ta Samsun kapalı yatmakta olan resim Ramazan Aslan abilerim Enes Kayaoğlu, Samet Yıldırım, Uğur Akın, kardeşlerim Hasan Türkan, Halil Kayaoğlu, Bahadır Taplan, Açık'ta yatmakta olan Can abi Manal Yazıcı, Atakan Yıldız, Erol Değirmenci, Cihan Olata, Umut Akın'a ve ismini sayamadığım tüm abi kardeşlerime bayramını kutlarım. Bir sonraki bayramda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kader şarkısı Betül Şişman. Bu diğer bir mesajdır. Çarşamba Açık'ta yatan Okan Aslan'dan armağan olsun diyor. Kader şarkısı diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Yakup mesajını ulaştırmış. Taner abim ve emeğine sağlık, sıra dışı şarkı aileme armağan olsun diyor. Peki. Kapalı cezaevinde yatmakta olan Ekrem Yıldız, açık cezaevinde yatan ikizi Erhan Yıldız'a, koğuş arkadaşı Ömer Aslan'a ve sevgilisi Kübra Altun'a Bu Hayatı Ben Seçtim isimli şarkısını armağan ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Sizlere iyi bayramlar diliyorum. Erken paylaşırsanız parçayı mutlu edersiniz diyerek mesajını sonlandırmış Ekrem Yıldız.

İyi yayınlar. Son bir mesaj ekleyelim. Şarkımız devam etsin. Ayke Koşun'dan Gamze Çalışır. Ben aynı sofrayı paylaştım dostlarım. Asret Karakuş, İdem Özsali, Özlem Dede Bengüsü Sevim, İlayda Çıktağ, Tansu Kaplan, Zeynep Olgun, Gökçe Öküt, Farklı Koğuşlar'da bulunan Sibel Elif Kaya'ya selam ederim. Acı hatıralar güçlü tecrübeler bırakır diyor. Gamze Çalışır armağan ediyor.

Selamünaleyküm, ben Selçuk Eşlioğlu. Aleyküm selam. Aynı çatı altına kadar bile yaptım abilerim. Samet Polat, Erçin Topaça, Necati Yılmaz, Nuri Batuhan, Öz Yılmaz, Uğur Akın ve kardeşlerim Şevket, Özcan, Eren Yılmaz, Ömercan, Kara Kurta, Necu Bostan, Polat Bıçak, Aliş Topal, Hazar Karakuş'a selam olsun. Eren Yılmaz'a ve tüm dostlarıma armağan olsun. Özür günlerde kavuşmak dileğiyle diyor dinleyicimiz Selçuk Beşlioğlu. Evet, seri bir şekilde Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Buradan Samsun T-Tepi'nde yatmakta olan kardeşim Mert Karataş'tan abim Yağız Özbala çok selam olsun. Bir bayram daha sensizim Aslan abim ama olsun. Senin sayende sabretmeyi öğrendim Aslan abim benim. Yeni yaşın sana özgürlük içinde sevdiklerinle birlikte olmayı nasip etsin. Doğum günün kutlu olsun. Özüm Aslan abim benim. Yanımda olamadan bile varlığın ismin yeter. Elbet bir gün iyisin birader şarkısı armağan olsun diyor Mert Karataş'tan. İlerleyen zamanda yer verebileceğiz bazı şarkıları da, şu an için öncelik mesajlarınızın okunmasıdır sevgili dinleyiciler. Bir başka mesajımıza hemen geçiyoruz seri bir şekilde. Gökhan Aslan tüm radyo dostları için armağan olsun, en güzel şarkılar her şey gönlünüzce olsun diyor. Özlemin Kırık Prenses kızım Beyza Nur, Yavuz Ere'ye çok değer verdiğim eşim Necda Yavuz Ere Ağa koğuşunda yatmakta olan kardeşlerim cümleden bayramlarını kutlarım. Özlemin Kırık armağan olsun diyor.

Selamünaleyküm, ben Sinop Açık Cezaevinden İsmail Özgür. Aleykümselam, İsmail Özgür Yıldırım. Bu özel isteğimi Samsun Kapalı A18 koğuşunda yatan canımın parçası Aslan kardeşim Görkem Mert Yıldırım'a ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Elbet bir gün canımın yarısı. Sinop'tan İsmail Özgür Yıldırım'dan armağan oluyor. WhatsApp numaramız 0542 744 6555.

aktı dizime. O yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil, kendisi lazım. O yar bana selam salmış.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sana. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrıma, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

İyi yayınlar Ayki Koşun'dan Eda Güney'i, A19 Koşun'da bulunan abim Erdinç Güney'i. Ben iyiyim, sen iyi ol, iyi ki senin gibi bir abim var, seni çok seviyorum diyor Eda Güney'den Armağan oluyor.

Radyosu kapalı A20 koğuşunda yatan kardeşim Alican Gümüş'e ailesinden selamlar. Aynı koğuşta yatmakta olan kader mahkum arkadaşlarının ve de kendisinin bayramını kutlar, selamlarımı iletirim. Allah kurtarsın, Allah'a emanetsin kardeşim, bizden sana armağan olsun. Tüm güzel şarkılar, seni seviyoruz diyor Alican Gümüş'e ailesinden.

İyi akşamlar, ben Kübra Kolaçalı. C8'de yatan abi Murat Kolaçalı'ya sesleniyorum. Sensiz bayram çok zor. Yarım çok özledim. İhtiyacım var şarkısını armağan ediyorum diyor Kübra Kolaçalı, mesajını ulaştırıyor. Daha önce yer vermiştik. Bu parça 23'ten sonra bir kez daha yoğun istek olursa tekrar yer verebileceğiz sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar diliyorum Ezgi, ben arkadaşlarıma ve bütün radyo dostlarına armağan olsun diyor. İyi yayınlar, ben Gören Aldemir'i başta can dostum Fatih Doğan'a yolmak üzere kardeşlerim Mücahit Haneci, Ozan Uzgur, Muhammed Altaş'a, Kadir Özdemir'e, Emirhan Bayrak, Celal Çayın, Erhan Sarı, Fatih Koca, Bacak'a selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Metin Işık'tan Meleğim şarkısını kalbimdeki kişiye armağan ediyorum diyor. Gören Aldemir'den armağan oluyor.

tüm dinleyenlerimize iyi bayramlar diliyoruz. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM 105.0'dasınız. A1 Koğuşu'ndan Nursena Açalık ben. Bu hafta açıkta bulunan ruhumun diğer yarısı Samet Aynı'ya sensizlik çok zor geliyor ama belki benim kalbim, ruhum her zaman senin yanında. Seni çok seviyorum. Roman olur, yasam seni, Nursena Çalık'tan armağan olsun diyor.

Evet, devam ediyoruz. Saati özel isteklerin sonuna, ben not yazdıktan sonra, saatini yazdıktan sonra bir şey yazmayın sevgili dinleyiciler. Ekranda görebilmemiz gerekiyor çünkü saat geçiyor yoksa. Hemen sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun T tipindi. A11 koğuşunda Gökhan Gül, aşkım sen benim. Ömrümsün, huzurumsun. Seni çok seviyorum. Bugünler de gelip geçecek. Bugün hep sana dua ettim. İnşallah bir an önce çıkarsın diye. Seni çok özledim. Kalbimde, ruhumda senin diye. Seni çok seviyorum. Jüli'den seni bekliyor. Unutma. Bu şarkı ve tüm güzel şarkılar Gökhan Gül'e armağan olsun diyor.

Kübra Taşan'a 6'da yatan Ferda Gündüz, Süheyla Çetinkaya, Hatice Gamze Öztaş'a ve yanımda yatan kader bile yaptığım koğuş arkadaşlarım Mehtap Sendiç, Fatma Güleç Ayşegül'ün, Sofra Söngül İrem'e ve Şerife Rahat'a armağan olsun bu parça diyor. Kübra Taşan'a armağan oluyor.

İyi yayınlar C24 Koç'unda olan abim Furkan Yavuz Emre Maden. Şener Ak'tan Hazar Karakuş, Hazar Göçeri daha da adını sevmadığım bütün abim kardeşlerime selam olsun. Allah'tan sabır ve tez vakitte çıkmalarını diliyorum. Kardan adamın saltanatı güneşi görene kadardır elbet bir gün aç kapıyı gardiyan şarkısını armağan ediyorum diyor. Abim Furkan Yavuzler, Yavuz ve Emre Maden için ve dostlar için gelsin diyor. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Ben Ökse'den Emre, Ahmet Arakan, Mehmet Usta, Ahmet Can, Haliloğlu, Olcay Tükenmez kardeşlerime Hayret Nasıl Yaşıyorum şarkısını armağan ediyorum. Bayramlarını kutluyorum, en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle Allah'a emanetsiniz diyor. Ökse'den Emre armağan ediyor.

İyi bayramlar diliyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz devam ediyor. 21.56 saatlerimiz. İyi yayınlar. Ben Hökseden Emre, Ahmet Arakan, Mehmet Usta, Ahmet Can, Halil Oğlu ve Olcay Tükenmez kardeşlerimi Hayret Nasıl Yaşıyorum şarkısını yayınlarsanız sevinirim. Bayramlarımı kutluyorum. En yakın zamanda kavuşmak dileğiyle Allah'a emanetsiniz diyor.

Diğer bir mesajımız Mehtap Sendik, Fatma Güleç, Songül Topel, Damla Nur Yılmaz. Biziz, merak etme, sıradaki şarkı tüm şarkılar kızım Ayşegül Safran'a da armağan olsun diyor dinleyicimiz.

A11 koğuşundan Kaan Albayrak, A11 koğuşundaki arkadaşlarıma, kardeşlerime ve başka koğuşlarda yatan Emir Şener, Aziz Efe, Sipan'a, Onurcan Güven'e, Mehmet Ali Gültekin, Eren Çimiç'e ve kadınlar koğuşunda Can Parçam, Gökçe Erdoğan'a, Biricik, Nurtaş, Yelika'ya ve kardeşim Beyza Yavuzeri'ye Gülo parçasını armağan etmek istiyorum. Kaan Albayrak'tan armağan olsun diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Yeni saatimizdeyiz, 22.00 saatlerimiz ve bu saatimizden sonra Tam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda devam edeceğiz. Tutku FM üyesinde Tam Ev Gayrimenkul. Atakum'da hizmetinize sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Trabzon'dan Gülşen Kul. Samsun T tipinde bulunan A11 koğuşunda olan canımın içi kardeşim Gökhan'ım. Çocukluğum, yüreğim, kalbim, her günümde seni ablan seni çok seviyor. Bir o kadar da özlüyorum. Kavuşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum. Gökhan'ım, ablasının her bir şeyi Allah'a emanet ol. Trabzon'dan Gülşah Kul'dan Gökhan Güle'ye her bir şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum. Kardeşim Gökhan ve tüm A11 koğuşunda olan herkesin bayramı mübarek olsun tez zamanda. Allah her birinizi özgürlüğünüze kavuştursun inşallah. Sevgilerle Gülşen Kul'dan, armağan olsun bu özel isteğim diyor.
2: Çıkmaz olur.

Yeşil Yenerağ 2 koğuşundan Tansu Kaplan'dan kardeşliğin, paylaşmanın ve iyiliğin çoğaldığı bir kurban bayramı geçirmeniz dileğiyle farklı koğuşlarda bulunan Can Bağım, Eda Büyüktay, Ebru Kurt, Aleyna Olgun, Nusin Arçalık, Asena Vanlı oldu. Aynı sofrayı paylaştı Midem Özsalih, Hasret Karakoş Özlemleri, Gamze Çalışır, Gamze Erdoğan, Büşra Çaycı, Seda Türkmen, Zeynep Olgun, Seda İkinci, ablalarım Eda Güney'i, Ayşegül Ulaş, Ayşegül Ulaç ve Didem Yavuz'a Heba şarkısını armağan etmek istiyorum diyor Tansu Kaplan'da. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Damla'dan tüm radyo dostlarına armağan olsun, herkese iyi bayramlar diliyorum diyor programcımız Damla ve sevdikleri içine geliyor sevgili dinleyiciler. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz.

Bazen olgunlaştırı kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Sevgili dinleyiciler, tüm dinleyenlerimize iyi bayramlar diliyoruz. Bayram mesajınız gelmeye devam ediyor. Şarkıları da yetiştirebildiğimiz kadar yer vermeye özen gösteriyoruz. Kurban olduğum can parçam ben, yaşadığım sürece seni yalnız bırakmayacağım, seni sen üzülme diye elimden geleni yapacağım, yakında seni oradan alacağım, sen canını hiç sıkma, az sabret kurban oldum, seni çok özledim kurban oldum, seni çok seviyorum İbrahim Yalçın'dan. Kübra Taş'a bu özel isteğin benden gitme parçası armağan olsun diyor.

0: Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git. Farz et ki ben dün gece öldüm.
1: Evet, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. Rizeli'ye tipinde yatmakta olan Burcu Güneş ve Sevda Köksal, Samsun T tipi A2 koğuşundaki tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Burcu ve Sevda'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Sonrasında diğer bir mesajımız. Sessizce geçip gidelim. İyi yayınlar kuzenim Sezgin İttaş'a, sevgi ve selamlar. Tüm güzel şarkılar B8 koğuşuna Sezgin İptaş ve sevdiklerine, sevenlerine armağan olsun, hayırlı bayramlar. Yavuz Selim Güven'den armağan olsun diyor. Yavuz Selim içinde geliyor.

0: Aradığın ev, Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: İyi yayınlar, kalbimden gönlüme ne kadar acıyor yüreğim şarkısını istiyorum sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Senin de arkadaşların bayramın mübarek olsun. Aşkım senin bize geldiğin, bana sarıldığın gün bayramımızdır. Allah'ın izniyle en kısa zamanda kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Seni kocaman öpüyorum. Allah'ıma emanetsin. İyi ki benimsin. Kalbimden gönlüme armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ağın 8 koşunda yatan değerliyim Mustafa Angay. Seni çok seviyorum canımın içi. Aramıza mesafeler olsa da kalbim hep seninle. Bayramın mübarek olsun, bayramın mübarek olsun. İnşallah bu sensiz geçirdiğim son bayram olur. Yar gözlerin ağlar gibi şarkısı. Dediği gibi sen dermanımın sahibi diyor.

Diğer bir mesajımız Samsun Kapalı'da Coşkun Alaylı, Ağın 8 Koşu'na kadar bir yaptım abi ve kardeşlerim Can Altındaş, Mustafa Angay, Baran Özkan'a, Berkay Bahar, Alihan Çakıcı, Hakan Özdemir, Görkem Mert, Yıldırım, Yılmaz Berber, Yılmaz Kocaoğlu, Ceyhun Aslan, Mete Yiğit, Eren Çiviş, Doğukan Kolaçalı, Efe Güler, başka koşlarda yatan Alperen Ak, Erkan Şanlı, Adem Çolak, Murat Bektaş'a kardeşlerime benden selam olsun. Yürü kalk gidelim buradan şarkısı armağan ediyorum diyor. Daha önce yer vermiştik, sıradaki şarkımız sizin için de gelsin. Coşkun Alaylı ve sevdikleri için de geliyor.

TTP 14 koğuşunda Alper Ustabaş, aynı koğuşta kader bile yaptım abileri Menes Yoruklu, Caner Balutlu, Hasan Emirci, Selim Güven, Çetin Kalay, Canan Kılıç, kardeşlerim Buğra Yılmaz, Alper Engin, Doğan Emircan, Kara, Celal Sakaya, armağan olsun diyor Alper Ustabaş.

Samim Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Samim Gayrimenkul'ün Çobanlı tramvay durağı yanında böyle güzel bir bahçesi var. Zaman zaman ben de orada sevgili oğlum Koray Mert'e de yardım ediyorum, takılıyorum. Güzel bir bahçe var, çim ektik ve hani diyorlar ya hayatta ne ekersen onu beşersin diye. Ben de çim ektim şöyle yazı hazır olalım diye. Havada yağmurla gidince çimler o kadar gülleşti ki. Özetle ne ekersen onu biçiyorsun hayatta. İyilik ekersen iyilik, kötülük ekersen kötülük. Seni bir şekilde mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Geceye dair şu anda bekleyen 3-4 mesajımız var. Ama gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz sevgili dinleyiciler. Yoğunluğu şu anda biraz azaltmış durumdayız. Samsun TTP kapalı A18 koğuşundan Efe Gülan, farklı koğuşta yatan başarı isim Metehan Gülan ve Nuri Can Gülan, Murat Karaca, Tuna Sizire, Erkan Şanlı, Aperen Alpe, aynı çatı altında kadar bir yatım abilerim Can Altuntaş, Mustafa Angay, Yılmaz Berber, Baran Özkan, CC Aslan, Görkem Yıldırım, Berkay, Bahara kardeşlerim, Eren Çimici, Kaan Koca, oğlu Ömer Faruk Şeker, Mucu Korkmaz'a selam olsun. Şimdiden kurban bayramlarınızı en içten dileklerimle kutlar, gözlerinizden öperim diyor. Efe Gülan ve sevdikleri için geliyor.

Selamünaleyküm, ben Samet Yanal. Samsun Kapalı A18'de yatmaktan abilerim Can Altıntaş, Mustafa Angaya ve diğer tüm abilerime, kardeşlerime selam olsun. Aydın Topçu'nun herkese selam var. Allah'a emanet olun ve selam diyerek mesajını sonlandırmış Samet Yanaç.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı A20 koğuşunda yatan kardeşim Alican Gümüş'e ailesinden selamlar. Aynı koğuşta bulunan arkadaşlarının ve kendisinin bayramını kutluyor. Selamlarımızı iletiyoruz. Allah kurtarsın, Allah'a emanetsin kardeşim. Bizden sana bu yolda dönenler oldu. Şarkısı armağan olsun. Seni seviyoruz. Kendine çok iyi bak. İyi bayramlar diliyoruz. Her şey gönlünce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Alican Gümüş'e ailesinden armağan oluyor. Ve yalnız değilsin diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicilerimiz.

0542 744 65 55 saatte WhatsApp numaramız ve saatlerimizde 22.35'i gösteriyor salı gecesinde. Evet, bayram mesajlarınızı yayınlamaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında Metin İyi Yayınlar tüm radyo dostlarına armağan olsun, iyi bayramlar diliyorum. Her şey gönlünüz olsun diyor, teşekkür ediyoruz. Bir başka mesajımız, can parçalarım Ömer Aslan'a, Ufuk Erol'a, kardeşlerim Çağlar Aslan, Cafercan Aslan, Ekrem Yıldız, Erhan Yıldız abim, Seyit Ali Demirci oğlu Kadir Katırcı'ya selam olsun, bayramınız mübarek olsun. Canlar demir parmaklıklar özgürlüğü engelleyebilir ama umudu asla, bir gün bitecek bu hasret, açılacak o cezaevi kapıları, siz orada biz burada ama gönüllerimiz bir. Bayramınız mübarek olsun, tüm kader mahkumlarına selam olsun diyor Hakan Aslan'dan armağan oluyor.

İyi yayınlar ayırmazlığı yatan eşim Taner Şahin'e tek başıma da yeterince güçlüyüm ama sen etrafımdayken yenilmez bir şey oluyorum. Allah seni sol yanımdan eksik etmesin hayatım. Seni seviyorum aklımda kalbimde seninle Allah'a emanet ol. Yar gözlerin ağlar gibi şarkısı eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor denicimiz.

İstanbul Gayrimenkul Spam Salonu'nda gece devam ediyoruz. Salı gecesinde 22.44 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Şu anda geceye dair bekleyen 2-3 mesajımız var. Gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. Ayrıca Ada Döner'e de teşekkür ediyorum. Stüdyomuza bayram hediyesi olarak bir orkide göndermiş. Sonrasında gurbetçilerimiz var, her daim dinliyorlar. Gurbetçilerimizi de armağan ediyoruz tüm güzel şarkılarımızı. İyi yayınlar Ayrım Altıkoşu'ndan Emirhan Kaplan kadar bile yaptığım abi kardeşlerim Şevki Çoğatan, Mehmetcan Duman, oğlu Füşat Duman, oğlu Mücahit Ayaz'a, Taner Kaya, Ali Kemal, Çakan'a, Cengiz Han Batmaz, başka koğuşlarda olan dostlarım Mert Altınsoy, Kaan Düzgün, Ahmet Bektaş, Kadir Efe Ar, Akın Aksoy, Umutcan, Koparan, Abdullah Enver Mutlu, Emre Eli Boler, bir zalime sırt dönecek başka bir zalimle savaşılmaz. Bir zalime sırt dönerek başka bir zalimle savaşılmaz. Köşe Bucak şarkısını Şevket Çoğaltan abime de armağan ediyorum diyor. Arşivde bulunmadığı için bir başka şarkıyı gönderiyoruz. Emirhan Kaplan ve sevdikleri için de gelsin. Diğer bir mesajımız yayınlar. Annesinden Alper Ustabaş'a armağan olsun. Canım oğlum, bayramı seninle geçirmeyi çok isterdim. Sağlık olsun, her şey gönlünce olsun. Tüm güzel şarkılar da sana armağan olsun diyor.

İhtiyacım var sana sesine, varlığına yanındayım deyişine bile günler geçiyor ama sensizlik geçmiyor. İnsan en çok huzur bulduğu kişiyi özlermiş. Ben en çok sesi seni özlüyorum. Belki zor zamanlardayız ama içimde hala aynı umut var. Bir gün yeniden yan yana geleceğimiz günü bekliyorum. Kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a. Armağan olsun ihtiyacım var şarkısı bu özel isteğim diyor Emrah Yalçın'dan. Armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Çok yoğun istek alan şarkılarımızdan bir tanesi. İkinci defa yer veriyoruz bu gece.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Yarın gece Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler, bayramın birinci gününde beraber olacağız inşallah, nasip olursa. A'dan Z'ye yine bu gece olduğu gibi sırayla tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. İyi yayınlar Aysun Atalar, ben tüm sevdiklerime armağan ediyorum bütün güzel şarkıları diyor. Ali Kınık söylüyor ve bu şarkı diyor.

Güven'den tüm sevdiklerine armağan oluyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İnan ki vallahi ben yaşardım. Hep seninle, seni çok sevdiğimi unutma. Sen çok güçlü ve cesursun. Seni seven, seni bekleyen armağan var diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. A20 koğuşunda olan Salih Mert Keskinsoy için armağan olsun diyor. Tüm güzel şarkılar Salih Mert Keskinsoy için gelsin diyor. Savunmasızım şarkısını daha önce yer vermiştik. O yüzden bir başka şarkıyı sizin için de gönderiyoruz.

İyi bayramlar diliyoruz tüm dinleyenlerimize, tüm radyo dostlarına. Bayram kutlama mesajlarına da erken başladık bu gece sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden sevdiklerinizi, bayram mesajlarınızı da ulaştırabilirsiniz. A30 koğuşundan tahliye olan Ahmet Yılmaz, bu parça Hüseyin Kanlı, Onur Payzi, İsmail Korat'a armağan olsun. Sizi Allah'ıma emanet ediyorum. Selda parçasını armağan ediyorum. Ahmet Yılmaz'dan armağan olsun diyor.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. 20.03 saatlerimiz, yeni saatimizdeyiz. Hüzün gemileri de limana yanaştı bu gece. Stüdyomuzdan limanın ışıkları göründüğü için hüzün gemileri koyduk adını. 23'ten sonra da genelde şarkıların modu da biraz değiştiği için öyle anımsıyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgilim Serdar Doğan Yılmaz'a armağan olsun diyor yağmurdan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Fatih, bütün sevdiklerime sıradaki şarkılar armağan olsun diyor. Hamide, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'na kutlarım, saygılar mesajını ulaştırmış. Bir başka mesajımız ise bizlere ulaşan Bildiğin Gibi Değil şarkısı demiş. Daha sonra yer vereceğiz. Bir yayınlar ismim Bilek, sıradaki şarkılarınızı eşim Aslan'a armağan ediyorum. 13 ay boyunca elimden gelenin kat kat fazlasını yaptım. Ama geldiler ve hepsini bir günde kül ettiler. Herkes kendi yaşadığını bilir. Ben unutmayacağım. Neyse, ben annemlerdeyim. Allah'a emanet ol. Bayram o sevinci yaşayanlara özel, onların bayramı kutlu olsun. Kendine dikkat et. İyi geceler diliyor. Dilek içinde giriyor.

Gel Bana Doğru diyor Müslüm Gürses'in güzel yorumlarından bir tanesi var sırada değerli dinleyiciler. Yokluğun ağır geliyor bana, her şey tamam gibi ama içimde hep eksik bir şey var. O da sensin, bazen sadece sesini duymak bile bütün günümü güzelleştirecekmiş gibi geliyor. Sabrediyorum çünkü biliyorum bir gün bu özlem bitecek. O zamana kadar kalbim hep sende kalacak. Gel Bana Doğru şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın'dan ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, yarın gece de bayramın birinci günüdür. Birinci gününde de Kalpten Kalbe programında beraber olacağız. Nasip olursa tüm mesajlarınıza yer vereceğiz A'dan Z'ye. Samsun Kapalı A11 koğuşunda yatan eşim Murat Bahar'a bayramın anlamı kavuşmak derler ama bazı kavuşmalar demir kapıların arkasında bekler. Benim bayramım sen özgür olduğun gün başlayacak. Elbet bir gün sevgilim A11 koğuşundaki tüm arkadaşlarının da bayramını kutlarım, özgürlük servetiniz olsun. Bildiğin gibi değil şarkısı armağan olsun. Eşim Murat Bahar'a gelsin diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı A26 koğuşunda yatan Emirhan Kaplan için canım kardeşim seni çok seviyoruz, çok özledik Biricim. Ailen olarak çok, hepimiz çok seviyoruz. Senin şimdiden bayramını kutluyorum. Sevgilim ve biz seni çok öpüyoruz. İyi geceler, sana ihtiyacım var. Şarkısını armağan ediyoruz demiş. Dinleyicimiz daha önce yer vermiştik. Tüm güzel şarkılar sizin için de armağan olsun.

Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

23.21 saatlerimiz Salı gecesinde Samet Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Tatlıcı Burhan Usta iyi bayramlar diliyor. Tüm sevdiklerimize armağan olsun diyor. Teşekkür ediyoruz Burhan Usta'ya da. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar diliyorum. Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yunus Özen. Öncelikle herkesin bayramını şimdiden erişen dileklerimle kutlarım. İyi bayramlar diliyorum diyor. Yunus Özen ve sevdikleri içinde giriyor.

Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Saatlerimiz gece yarısına yaklaşıyor sevgili dinleyiciler ve tüm dinleyenlerimize de iyi bayramlar diliyoruz. Hemen sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Güzel bir şarkı var sırada. İyi yayınlar, ben Bayram Paşlı Alperce'ye 8 koğuşuna kadar bile yaptım. Abi kardeşlerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu şarkıyı armağan ediyorum diyor Bayram Paşlı'dan. Bayram Paşlı Alper'den armağan oluyor kadar bile yaptığı arkadaşlarına C8'e. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Tutku FM 105.0 A24 koğuşunda bulunan oğlum Emre Yağızkaya'ya annesinden mesaj, git Rüzgar oğluma, onu nasıl sevdiğimi anlat. Mutluysa usulca gel yanıma, mutsuzsa annen her zaman yanında diye fısılda kulağına. Unutmasın yüreğim daima onunla, canım oğlum koca dağım, seni çok seviyorum diyor. Emre Yağızkaya annesinden armağan oluyor ve iyi bayramlar. Sensiz bayramın tadı yok oğlum. Tüm güzel şarkılar armağan olsun, bir sonraki bayramda canını sıkma nasip olursa beraberiz diyor.

severiz. Evet, gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz. Geceye dair bekleyen iki mesajımız var şu anda sevgili dinleyiciler. Selamun aleyküm, ben Murat Bahar. Aleyküm selam, şu an Samsun Kapalı'da A11 koğuşunda kader bile yaptım. Başta Yusuf Mirhan Sayan, Nazık Bilgin, Görkem Salih Yaşar, Can, Emircan Doğan, Can Hasan, Can Miraç, Can Hasan, Can Miraç, Samet Kaan, Sezer Oğul, Seyfi Dayı, Mustafa Okan, Reşit Erkal, Haluk Berber, Dursun abi, Sabri abi burada ama Ekrem abi hala gelmedi. Fatih kardeşimizle aramızda yarın sabah 2 bayramınızı en içten dileklerinle kutlar. Elbette bir gün güneş bizim için de doğacak. İsmini unuttum arkadaşlarımın da bayramını kutlarım. A11 koğuşu herkesin bayramını kutluyor diyerek mesajını sonlandırmış Murat Bahar.

İyi yayınlar A20'de olan eşim Bıraşcan Aslan. Aşkım ben iyiyim, her şey yolunda. Eda ablamdayım, oturuyoruz. Baldızlarının çok selam var ömrüm seninle de. Çok tatillerimiz olacak. Bir gün bu ayrılık bitecek, seni çok seviyorum. Hocam Allah'a emanet ol, hüzün gemileri armağan olsun. Eşim Bıraşcan Aslan'a armağan olsun diyor dinleyicimiz. Saat 20'de başladı beraberliğimiz, yoğun bir mesaj trafiği vardı. Şu anda sakinleşti sevgili dinleyiciler. O yüzden ses tonunda ufak bir düşme olabilir. Çünkü çok yoğun geçti yayınımız. Devam ediyoruz A'dan Z'ye, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Gelen mesajları hemen listemize dahil ediyoruz.

Uzun bir aradan sonra bugün hava güzeldi sevgili dinleyiciler. Biraz güneşin tadını çıkarabildik. Tabii ben boş durur muyum durmadım ama sokak hayvanlarını da yemlemeyi

nasip olursa Kalpten Kalbe programında bayramın birinci gününde yeni Artutka FM 105.0 A24 koşuna yatmakta olan Emre Yazkaya'ya annesinden mesaj: sen benim hayatta attığım en güzel imzasın oğlum. Gücünü kalbinden alan merhametli ve vicdanlısın. Yolun ne kadar zor olursa olsun içinde taşıdığın ışık sana hep doğruyu gösterecek ve sen kendi hikayeni en güzel şekilde yazacaksın oğlum. Sana güveniyorum. Sana dağım, iyi ki varsın oğlum. Koca dağım, iyi ki varsın oğlum. Sensiz bir bayram ama bize bayram değil oğlum. Sen oradan çıkınca, evine yuvana gelince benim bayramım oğlum. Özgürlüğe az kaldı, seni bırakmayacağım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Emre Yazkaya'ya armağan olsun diyor.

farklı bir kulaklık işareti gönderiyor. Mesajı okumadan önce gönderiyor. İkimizin çalışma sistemi farklı. Özetle ben mesajı okuyorum, hemen mikrofon sembolü gönderiyorum. Bu şekilde yayınlandığını anlayabilirsiniz, okunduğunu anlayabilirsiniz. Neyse, geceye dair varsa mesajınız, paylaşmak istediğiniz 0542 744 65 55 WhatsApp numaramı, sevdiklerinize mesajınızı ulaştırabilirsiniz. Tüm dinleyenlerimize ve sevenlerimize iyi bayramlar diliyoruz. Can ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar, bütün radyo dostları için armağan olsun, herkesin bayramı kutlu olsun diyor. Ve duygusal bir şarkı, Yaralı Gül şarkısını sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Can için geliyor.

mesajlar yayınlandıktan sonra, ben sevgili dinleyiciler okunduktan sonra mikrofon sembolü gönderiyorum. Cumartesi pazar günü Murat ise

Bu gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreğim. Kirpikleri hissetti yokluğunu, büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğunla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissetti yokluğunu, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı. Kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerimde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

0: 23.55 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İçimde anlatamadığım bir eksiklik var, adı sensin. Gün içinde güçlü duruyorum. Gün içinde güçlü duruyorum ama gece olunca özlemim daha çok çöküyor içime. Sana sarılmayı değil, sadece yanında huzur bulmayı özledim. Şimdi tek istediğim şey bir gün yeniden yan yana olabilmek. Üzerini ört hasta olma, yarın yine seninle burada radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Bayramın kutlu olsun, bayramını kutluyorum. İnşallah bir sonraki bayramlarda beraber olmak dileğiyle kurban oldum. Kendine çok iyi bak, Rabbime emanet ediyorum seni, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a kirven parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.
1: Tutku FM. Bölgenin

Kutlu FM 105. Duyguların frekansı. Arabeskin en iyisi Kutlu FM.

0: mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bayramın birinci gününde saat 23.00 itibariyle Kalpten Kalbe programında buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler paylaştıkça güzel. Hoşça kalın.
1: Tutku FM.

neler neler etmedim sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

0: beter Allah.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.